0: sırada sediyor. Mesleği akıp bunun sakla cora çarpa kuryala minutu. Sabah ne kadar bir sürü kabar. Gırta vangel kami.
1: Alalım.
2: Yalan
0: ödeyin. Ne ister ya? Lagunga.